Ubona ritinisiya vancincukini rabunte ke lesengemjawula khawuncaqoma xuta ngide kakamba konke minita omje tanki minita ke iqoka ngide kakamba yimje ke yaqhawa inqamta program ke hitan tokomje utisha kona khabikangiya wakalukile ngimje tinoke kunqonqakwe kugukisa kulitikane mayikita a uqham kula kuqhisike imje tinike yaqoqo tawula khawuncaqama yimje ke yaqhawa kisike makla program ki qonsi ne ki komasi kemixalini nyales dem ngokwe ki tutusila atike kon qotine ki sikama